Ben Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum, benim de senin gibi, onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana, gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden. Dikenli tellere takılır gönlüm, kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Ben Anadolu çocuğuyum. Yolum sevgiden geçer. Kimsenin hakkını yemedim ki ben. Ben Anadolu çocuğuyum, bildiğin gibi. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor.

0: en sevimli musiğinin radyo efirinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve her zaman da bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhe yar.
1: 557 99 40.

0: Neden hala geliyorsun? Her şeyi zorlaştırmak için mi?
1: Benim için de zor.
0: Seni soruyor.
1: Gerçeği söyle.

0: nasıl söyleyeceğim? Bilmiyorum. Gerçeği ben anlamadım ki.
1: Çok kırgınsın bana.
0: Sadece özlüyorum.

Allah'ımız, benim ne haddim? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar benim?

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

Öyle bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenneleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olur.

0: en sevimli musiğinin radyo eferinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhe yar.
1: 557 99 40.

Böyle bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeyiniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: en sevimli musiğinin radyo eferinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve her zaman da bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhe yar.
1: 557 99 41

bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan.

Ele bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenneleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: J'attendais et vous êtes venu.